kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

Bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutluşoğlu.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Emre Mutlu Show başladı. Efsane Radyo İstanbul FM'desin. Türkiye'nin en değişik show programı. Emre Mutlu Show'la. Yine dün söz verdiğimiz gibi bu sabahta karşınızdayız efendim bizlerle. Saat 10'a kadar. Bizlerle derken tüm ekip. Bizim ekip bir acayip. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Sohbeti, muhabbeti demleyeceğiz, demleyeceğiz, demleyeceğiz, demleyeceğiz. Demli demli tüketeceğiz. Herkese kocaman kocaman günaydınlar, emniyet kemerlerimizi. Bağlayalım, trafik kurallarına uyalım, sularımızı içelim. Sabahın tadını beraber çıkartalım. Evet tamam, trafikten nefret ediyorsun, yine işe gidiyorsun, çok canın sıkkın falan vesaire.
1: Sevmem.
0: Boş ver. Beraberiz. Ona kadar konuşacağız.
1: Sevmem, sen de onlardan birisin.

Yani hava yine kapalı. Yani başka bir şey beklemiyorduk zaten artık mevsim sezonu itibariyle böyle olacağından dolayı. Kalkarken sabah yataktan dün akşam ne giyeceğimi, hangi hırkamı, hangi gocuğumu, hangi paltoyu sıraya koyacağımı falan tasarlamıştım ama başınıza geldi mi bilmiyorum. Benim sabah cebimden 20 TL çıktı. Uzun zamandır giymediğim bir hırkam vardı. Nereye gitsem yanımda götürürüm, bavulumda, valizimde. Hani böyle mutlaka böyle bir kıyafetim vardır. 30 yıldır eskimeyen ya da 20 yıldır giydiğin ya da 15, bu kaç senelik biliyor musun diye anlattığım var mı öyle bir eşyan? Öyle bir kıyafetin daha doğrusu. Bu pantolon var ya 99'dan beri duruyor. Atamayacağın kadar yeni ama anıları olacak kadar eski bir kıyafet. Yani ne yapsam da nereye gitsem de yanımda götürdüğüm, üşürüz orada ya dediğimde ilk aklıma gelen benim yollara düşerkenki yarenim, bordo hırkam. Cebinde 20 TL buldum ama ne zaman bıraktığımı bilmiyorum ama bıraktığım zaman kesin kıymetliydi bu 20 TL. Aklıma şu geldi, elimi cebime soktuğumda çıkan para, o hışırtıyı hissettiğimde bir huzur geldi doğrusu. Hani bir 200'lük çıkar mı, bir 100'lük çıkar mı? Hadi belki bir 50'lik falan, 20'lik bozdu biraz beni anam yani. Sonrasında şunu düşündüm kendi kendime. Sadece ne alabiliyorum buna? Simit alamıyorum, 30 lira simit. Şimdi yazanlar olacaktır. Abi Uşak'ta 12 lira simit. Ben buradan bahsediyorum, buranın şartlarından bahsediyorum. Mümkünatı yok. Simit dahi alamıyorum. Bu 20 lirayı acaba ne yapsam ben? Ne yapsam, çerçeveletsem mi yani, ya da ne bileyim, bilmiyorum, zamanında harcayamamışız. 20 lira para ederken değerlendiremeyip cebinde kalmış bu hırkamın. Hırkam da gerçekten çok eski yani, 12-13 senesi vardır, net vardır yani. Ama asla eskimeyen bazı tekstil ürünleri vardır böyle, o zamanlar hakikaten hakkı verilmiş. Verilirken, üretilirken gerçekten yani kumaşın, ipliğin, efendime söyleyeyim, fasonculuğun, üretim sisteminin tamamen gerçekten düzgün çalıştığı, insanları kazıklamak için değil, 3 günde parçalanacak kıyafetler için değil, gerçekten insanlar alsınlar da evladiyeli giysinler diye üretim yapıldığı son zamanlara denk gelen bir zannediyorum kıyafet, öyle değil mi? Mesela babamın ayakkabıları var, 25 senedir giyiyor. 25 sene bir ayakkabı giymek ne demek ya? Ve hala gıcır gıcır yani, alır onları boyar falan. Oğlum atayım mı ben bunu? Atma tabii ki, atma. Atma da 25 sene nasıl dayanıyor o ayakkabı? İşte almış adam zamanında. Eskiler öyle tabii. Ne derler? Pençe mençe yaptırırlar. Altına taban taktırırlar. Giymeye devam ederlermiş. O kadar sağlam mallar varmış eskilerden. Bu da herhalde o jenerasyonun sonlarından bir tanesi bu üzerindeki hırka. Cebinden o hışırtıyı duyduğumda bir insan bir hani... Allah'ım ne olur yüzlük olsun. Bari bir yüzlük olsun da hani... Hani işe giderken 3 simit. 10 lira da üstüne kalır, 10 lirayla hiçbir şey yapamam ama... 20 çıktı be şansımız. Olsun olsun, en azından bereketli başladık. Günaydın Emre. Evet, annemin ördüğü siyah sarı çizgili... İsmini arıma ya hırka koyduğum bir hırkam var demiş. Artık fermuarı takılıyor yıkamaktan, yamuldu demiş. Ama hem sıcak tutuyor hem de biricik annem ördüğü için kıyamıyorum. Muhtemelen 9 yıllık falan olması lazım. Hatırlattım, bugün gidip eve giyeyim artık arımaya mı demiş. İyi bakalım, güle güle, kullanmaya devam et. Yıllar boyu fermuar yapılır, bir şey değil ama gerçekten eski ürünler çok kaliteliydi. Rahmetli babaannemin evinde bir televizyon vardı. Televizyonun tarihçesini ben çünkü hatırlıyorum çocuk, yani ben 2 yaşındayken de vardı, ben şu an 44 yaşındayım. Ben 2 yaşındayken vardı ya, o benim 2 yaşındayken o televizyonun farkına vardığımda televizyon zaten 20 yıldır da evdeymiş bir de üstünüz. Hani bir televizyonu 60 yıl falan kullanabiliyordun, şu anda yapılan binaların ömrü 30 sene. Abi yapılalı 25 sene olmuş, birkaç sene kentsele girer diyorlar bak. Yani... Sakin sakin düşünüp idrak etmeye çalıştığında inanamıyorsun ya. İnanamıyorsun yani. Mimar Sinan'ın yaptığı cami 600 yıldır ayakta dururken, müteahhitin yaptığı bina 26 yaşında, diyorlar ki 3-4 sene kentsele girer bu. Yani o kadar artık helva gibi yapıyorlar ki her şeyi, o kadar kötü yapıyorlar, o kadar kötü. Zaten gıda teröristlerine biliyorsunuz tutuğum, ağzıma geleni sayıyorum onlara. Benim için dağdaki teröristten daha tehlikeli onlar, çünkü dağdaki vatan hainin en azından orada olduğunu biliyorsun. En azından ona bir müdahale ediyor. Bu seni kandırarak sana böyle güzel bir sucuk verdiğini,
ima ederek, iddia ederek altından sana eşek eti yediren ya da pul biberi, tuğla tozu karıştıran, karabiberi, ayakkabı boyası, bunlar bu teröristler en tehlikelileri. Çünkü içimizdeler, geziyorlar. Kendi halkına, kendi vatanına, kendi milletine bu kadar hıyanet eden başka bir güruh zaten yok ama bunun bir de işte sadece gıda seni zehirliyor. Kıyafet de aynı şekilde. Mesela bazı ayakkabılar var. Böbrek ya, bak bir tane profesörü televizyonda dinledim. Dedi ki bu ayakkabılardan giyerseniz böbrekleriniz birkaç sene iflas edebilir. Nasıl bir bağlantı kuruyor diyorsun? Öyle hocam. Öyle, onu da sen araştır. Ben anlatmayayım şimdi iki saat ama. Ayakkabının sağlıksızı böbrekleri, karaciğeri etkileyebiliyormuş. Şimdi çakma oğlu çakma bir ayakkabı satıyor adam işte. Bir de üzerine markanın logosunu koymaya çalışmış. Yani sahte ayakkabı giymektense ucuzunu giy mesela. Ama en azından düzgün, daha düzgün, namusla yapılanı, parasının hakkını efendim hak edeni giymek lazım vesaire ama bunları da bulmak o kadar zorlaştı ki artık yani. Ya geçen gün nerede, Bağcılar'da mı, Esenler'de mi, bir yerde bir kamyonun içinde yüz binlerce sahte vitamin ele geçirdi. Sahte vitamin ne ya? Ya sahte vitamin nedir hocam? Vitaminin sahtesini yapmayı nasıl tasarladın da gittin onun kolisini, kapağını? Mesela dünya ünlü bir markanın sahtesini yapmış vitamin. On binlerce kutu vitamin. Bunu kanser ilacında yapan ahmak, bunu kanser ilacında kanserli bir hastanın bu ihtiyacını sömürecek kadar kansız olan bir insan vitaminde bunu hayli hayli yapıyor. Allah fırsat vermesin, ne diyelim? Ne diyelim yani? Günaydın abi, MHK başkanı olur musun demiş. MHK başkanını da gözaltına aldılar değil mi? Ya abi bak, elin nereye atsan elimizde kalıyor. Ben anlamadım, bu memleket nereye gidiyor? Hakemlere tolerans tanıyan bazı hakemin geride kalmasını, bazı hakemin yükselmesini, bazı hakemin Süper Lig'de maç kazanmasını falan WhatsApp gruplarında konuşup bunlara müsaade edip rüşvet yoluyla bir şey bağırsakları çok pis memleketin. Ne olacak bilmiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Her sabah bir operasyon, 27 kişi gözaltına alındı, 13 kişi gözaltına alındı. 6 kişi denetimde serbest, işte 37 kişi cezaevine gönderildi. Tamam, bu arka arkaya bu kadar operasyonun yapılması çok iyi ama neredeydik bugüne kadar? Böyle mi? Sistem, çark böyle mi dönüyordu? Nereye güvenecek bu millet? Futbolda problem, gıdada problem, borsada problem, bankada problem. Orada şike, burada bahis, orada üç kağıt, burada dalavere. Bir tane adam sabah gördü hesaplarında 15 milyar TL'lik hareket. Ya bu paralar nasıl? Anlamıyorum, vallahi ben anlamıyorum ya. Bak günaydın diyemeden sabah cinnete geleceğim şimdi. Günaydınlar efendim, günaydın mesajlarınıza hemen döneceğim. Şöyle bir bakacağım birazcık. Konuştum, çok konuştum biliyorum, farkındayım. Kimler burada, bir yoklama alayım, günaydınları da okuyayım. Günaydınla yoklamaya katılabilirsiniz efendim. Burada olanlar bir günaydın yazsınlar. Rica ediyorum, kendime zorla günaydın dedirtiyorum, görüyor musun? Kendimi zorla günaydınlattıracağım. Sesimi duyan herkesten 0544 886 1886'ya bir tane günaydın mesajı bekliyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
5: Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda. Çetin Kaya.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için

0: incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet Heon.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın Aydın Bozdoğan'dan dinliyorum demiş. Aydın inciri meşhurdu değil mi Aydın'ın? Yani başka bir sürü şey de meşhur olabilir ama inciri de meşhurdu galiba, öyle biliyorum. Aydın inciriydi galiba. Evet evet. Bir tane günaydın abi demiş. Tek günaydın peki. Günaydınlar demiş. Günaydın tatlım demiş. Günaydın günaydın. Ortaokulda aldığım bir marka vermiş, hala giyiyorum demiş ama bu markanın nesi? Ayakkabısı mı? Bunun montu falan da var bildiğim kadarıyla. Günaydın Hüseyin ve Cemre Hoca'dan demiş. Okula gidiyoruz efendim demiş. Efendim hayırlı dersler, hayırlı işler. Allah kolaylık versin. Öğretmenlerimize de öğrencilerimize de zihin açıklığı versin Allah. Çünkü mesela zihin açıklığının verilmediği bir kişiye şahit oldum ben. 7.30'da ders başı yapardık. Cevizli Bağ'da okuyordum. Bizim bir matematik öğretmenim vardı. Ya ilk ders matematik olur mu? Ne saçma bir eğitim sisteminden geçmişiz. Matematik ilk ders olur mu ya? İlk ders müzik falan olması lazım yani. Matematik ile başlıyorduk. Hoca kendisi toplayamıyordu ki tahtadaki denklemi. Yani kendi bir araya getiremiyordu rakamları. Adam da uyanamamış. Dünya tatlısı adamdı yani, yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Değişik yani, o saatte kalkan öğrenci kendine gelemiyor. Bırak hoca kendine gelemiyor, bırak öğrenci nasıl kendine gelsin değil mi? Yani ezberden bir denklem yazıyordu adam, işin içinden kendi çıkamıyordu.

2'yi çarpan alırız. 3'ü o 3'ü Amerikan pazarından almıştım ayakkabı. Ya öyle öyle. 15 sene 20 sene giden ayakkabılar, kıyafetler, montlar neler neler vardır. Giydikçe eskitemiyorsun, eskimedikçe de atamıyorsun falan, böyle bir paradoksa sokuyor insanı. Günaydın efendim, günaydın. Sabah trafiğini keyiflendiren insan, teşekkürler kardeşim, var ol. Günaydın demiş, günaydın. Günaydın, geçen hafta sen yoktun. Bu hafta demiş, ben 2 gün raporluyum demiş, özlemişiz. Böyle manita gibi bir mesaj oldu demiş. Sağlık olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. İnternet sitesindeki yayında dünkü problem devam ediyor, bilgin olsun demiş. İkinci cihazda seni dinliyorum mecbur demiş. Bilgisayarda önce telefondan açıyorum hemen. Azim'le dinliyorum. Bursa'dan sevgiler sevgiler. Hemen bir yaz başka bununla ilgili gün baktığımızda bir sıkıntı yoktu ama tekrar bakalım. Sizin internetinizde bir problem olsa diğer cihaz da çalışmaz gerçi de. Hemen kontrol ettireceğim şimdi. Gerekli birimlere yazıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Günaydın kahçe kurabiyesi. Kahçe kurabiyesi mi? Nerenin Antep'in miydi o? Günaydın Emre, karımla beraber işe gidiyoruz demiş. Dinleyiciyiz. Selamlar, hayırlı sabahlar. İlk derste beden eğitimi olduğunda evden eşofmanla gelir, en güzeldir demiş. Evet o, ama bu sefer de okulda giyinmek zorunda kalıyorsun. Bak şu anki çoluğum çocuğum olmadığı için şu anki müfredattan o kadar habersizim ki. Mesela nasıl oluyor mesela şu anda? Yani yine bizim ortaokulda bize kravat taktırıyorlardı zorla. Bayağı İETT şoförü gibi okula gidiyorduk. Şu an öyle değil mi? Serbest mi kıyafet? Ya da okulun belirlediği böyle tişörtle mişörtle değil mi çocuklar şimdi? Öyle görüyorum ben dışarılarda. Bizim gibi dizinde kravat bağlayıp gerçekten İETT şoförü gibi. Hatta kıyafet bile birebir. Gri pantolon, hayalet, açık mavi gömlek, lacivert kravat, lacivert ceket. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bir insan adının hakkını verir mi, adlı çalışmam demiş. Adım Sefer, yine trafikteyim demiş. Adı Sefer ve Sefer'de. Bazen hani şey derler ya, ismiyle müsemma mı oldu, müstesna mıydı? Yok müstesna değil. Adıyla. Böyle bir şey vardı. Günaydın tatlışım, günaydın. 3-3-3 trafikte olanlar. Bana ver demiş montu. Atamıyorum, satamıyorum, kıyamıyorum. Kimseye de vermiyorum. Belki bir gün.

0: Okul dönemimizde yeni ama büyük tam ama eski kıyafetlerimiz olurdu. Yeni ama büyük tam ama eski kıyafetlerimiz olurdu. Seneye de olsun diyerek anne babalarımız aldığı ayakkabı ve formaları bu şekilde bize demiş alırlardı. Çünkü seneye bir daha herkesin maddi durumu çok elverişli olmadığından ister istemez efendim seneye de giyileceği için mecburen bir sene biraz böyle bol, öbür sene biraz kilo aldıysan dar. Yani çok böyle bir değişikti ya. Gerçekten okul dönemi çok değişikti hakikaten. Şu anki o kadar uzaklaştık ki yani okullar biteli, hani üniversite bile, yani son okuduğun okul bile biteli 20 seneden fazla olunca hatırlayamıyorsun acaba neydi ya? Yani nasıl bir dönemdi bizim okuduğumuz dönem? Gerçekten çok tuhaf. Ya mesela o arkadaşlarını hatırladığında çok garip tipler aklına geliyor. Mesela bizim gecenin üçünde en önde oturan Uğur diye bir çocuk vardı. Sürekli uyuyordu. Çocuk sürekli uyuyordu. Acaba diyorum ki çocuğun yani dışarıda böyle çalışması mı gerekiyordu? Ne bileyim. Garip bir çocuk vardı Yılmaz diye sürekli darbuka çalıyordu. Bak lise arkadaşlarımdan bazı dinleyenler var. Onlar varsa şu anda dinleyenler yazsınlar. Çocuk sürekli sırada darbuka çalardı mesela. Mustafa diye bir çocuk vardı bizim sınıfta. Geçen gün bir okul buluşması yapmışlar. Ben gidemedim ama fotoğraflarda gördüm Mustafa. Çocuk bizle yaşıt olmasına rağmen çocuk böyle çocuğa abisi falan diye konuşuyorduk ufak tefek olduğu için. Ben o zaman da 1.90 olduğum için çocuğu kantine gönderiyorduk, abisi şuradan bana bir simit al gel falan. Ya aslında bütün şartlar eşit, statümüz eşit, yaşımız eşit. Ufak tefek olduğu için o da bana abi diyordu, ne alaka yani. Enteresan ya, kantincinin sevdiği insana güzel tost yapıp sevmediği insana dandik tostu kakalaması. Yani bu kantin kuyruğunda, kantin sırasında itişler, kakışlar çok enteresan dönemlerdi gerçekten. Çok enteresan dönemlerdi fakat diyorum ya en haşarı dönem herhalde lise değil mi? Yani doğru mu? Var mı öğretim üyesi olarak da aramızda lisede çalışan şu anda? En böyle gençlerin zıvanadan çıktığı dönem herhalde. Birazcık daha böyle hani bir geçiş dönemi yaşadıkları için de genç kardeşlerimin biraz kafalarının karışık olduğu da bir dönem oluyor.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Sana iyi gelecek şarkı
1: İstanbul FM'de.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
1: Hızınıza talibiz.
2: Kaçtı kızım bizim hızımız?
3: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
1: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
4: İnternet TürkNet.
5: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
6: Duymak istediğin şarkı.
7: Tam da şimdi.

Günaydın demiş Adile Müsemma. Biz müdürlerin de zihni açık olmasın mı demiş. Olsun abicim, olsun müdürüm. Bir marka vermiş. O markadan bir ayakkabım var, 15 yıldır kullanıyorum. Abi bu markayı 15 yıl kullanırsın ya. İngilizlerin bir atasözüydü zannediyorum. İngilizlerin olması lazım yanılmıyorsam. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim demiş ya. O kadar derin ki, o kadar ince ki. Gerçekten öyle. Yani bazı ucuz etin yahnisi dediğimiz böyle oluyor. İşte bu yazdığınız marka gibi ayakkabıları da biraz para biriktirip birazcık ekonomik durumu herkesin almaya müsait olmayabilir ama biraz daha dayanıp direnip alıp böyle 15 sene giymek, senede 2 tane almak yerine ya da senede 1 tane almak yerine 10 tane ayakkabı değiştireceğine işte bir tane ayakkabıyı uzun yıllar giyebiliyorsunuz ve ayak sağlığınızı da korumuş oluyor. Allah herkese almayı istediği her şeyi almayı nasip etsin. İngiliz Başbakanı söylemiş. Tamam doğru, evet, İngilizlerin atasözü ya da İngilizlerin bir sözü diyelim ona. Şu anda yeni söylemişse de ileride atasözü olacak. Günaydın, günaydın, günaydın demiş. Günaydın Emre Mutlu Şova ve tüm değerli dinleyicilerine. İngiltere'den selamlar, harika bir gün diliyorum. Evet, teşekkür ederiz efendim, var olun. Churchill'in sözü, ha onun sözü müymüş? Churchill olsa da içsek be. Var mı Churchill içen? Yazların vazgeçilmezi, iyi yapan çok iyi yapıyor, beceremeyeninkine asla içme. Bulaşık suyu iç daha iyi. Çok ince bir detayı vardır Churchill yapmanın. Ben onu bir şeften öğrenmiştim. Şeften derken bir barmen bir arkadaştan öğrenmiştim. Daha da efsane oluyor. Yazın acayip bir şey ya. Fakat işte her güzel şeyin fazlası zarar ya. Yani normalde Churchill'ı bir tane içmen okey. Hani ikincisi bile gereksiz sağlık açısından falan. 8-10 tane içersin yani normalde. Ah be dersin, bundan 20 tane içerim ben. Akşama kadar başka hiçbir şey içmem. Öyle bir lezzet, öyle bir tuhaf bir şey oluyor. Ama işte fazla içemiyorsun hem limondan hem sodadan dolayı. Güzel her şeyde olduğu gibi fazlasına kaçınca sapıttırıyor insanı. Emre günaydın, İstanbul'un havası şu an tam İngiltere gibi kasvetli ve yağmurlu, iyi yayınlar demiş. Evet öyle şu anda ama bizim işte İstanbul'umuzun, tabii İngiltere'de yaşayanlara, İngiltere'de hayatını devam ettiren dostlarımıza selamlar olsun ama İngiltere'de senenin 10'da 8'i böyleyken bizde senenin 10'da 3'ü 10'da 4'ü böyle ancak. Bak ondalık hesap yaptım hemen. Bence mantıklı. Çok daha kuzeyde olduklarından dolayı, yani hatta İzlanda, efendim İskoçya, o Birleşik

sabah mevzumuz birazdan burada olacak ama vermeyecek misin Churchill'ın diyorsun demiş. Vereceğim, tamam, anlatıyorum o zaman. Efendim limonun içinde biliyorsunuz ki asit vardır. Sitrik asit, tuz da alkali bir madde olduğu için ikisi birbirle karıştığı zaman inanılmaz derecede köpürür. Ve dolayısıyla üzerine bir de soda eklediğinizde, ki zaten sodanın kendisi soda yani. Hani adı üstünde, direkt pH metrede efendim alkali tabelalarda 10, 12, 13, 14, 15 belki de pH'i. Limonla karıştığında köpürdüğünden dolayı güzel çorçalı şöyle yaparsınız. Madem sormuşsunuz hemen anlatayım. Efendim bir bardağın dibine öncelikle tuzumuzu koyuyoruz. Üzerine limonumuzu koyuyoruz. Birazcık köpürecektir ama çok köpürmeyecektir. Limonu mümkün mertebe ağız tadınıza göre ne kadar tuzlu, ne kadar ekşi istiyorsanız ona göre. Güzelce bir karıştırıyorsunuz. Artık o böyle bir krema kıvamına gelmese bile birazcık birbirine geçişiyor. Arkasından da bardağı tamamen yan tutarak sodayı da yavaş yavaş dökerek, ama 3 hamlede ya da 4 hamlede bilmiyorum, taşırmadan. Son hamleyi biraz hızlı koyabilirsiniz o köpükler yukarı doğru çıksın diye. Afiyet olsun. Bu kadar. Sodanın soğuk olmasına, limonun soğuk olmasına dikkat ederseniz, güzel tuz ve limon oranını güzel ayarlarsanız, insanın 150 bardak içmeye doyamayacağı bir şey çıkıyor ortaya, ki ben öyleyim ama bir tane. Bir tanesi yeterli. Hem aynı zamanda elektrolit dengesini, vücuttaki su dengesini falan da bozmamış oluyor çok fazla kaçırmadığınızda. Ama çok güzel olduğu için hazırları falan çıkmış. Bir kere aldım marketten, denedim de mümkün değil yani. Taze yapılan Churchill gibi olmuyor. Sadece tadı biraz benzemiş ama olmamış. Eski kimyacılardan kim kaldı be? Evet, çok faydasını gördüm ya. Laboratuvarlarda yıllarca çalışmanın, eğitimini almanın çok faydasını gördüm. Bu yemek yaparken de işe yarıyor. Çay demlerken de işe yarıyor. Her anlamda böyle ölçülü olmayı, sanki ne bileyim öyle bir dozajlama yöntemiyle çalışmayı öğreniyorsunuz. O da bir hastalık haline geliyor bir süre sonra. O da yaptığınız işte gerçekten iyi olmasını sağlıyor. Milimi milimine, gramı gramına. Kimyagerin milimle ne işi varsa.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Aksiyon Demecidiye Köy, Haliç Merter, Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Aa, size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: beyler, sabah mevzumuzu veriyorum lütfen. Müsait olanlar sohbetimize katılsınlar. 0544-886-1886 0544-886-1886 Konuşmaktan asla bıkmayacağın konu nedir? Hangi konuyu uzun uzun konuşabilirsin? Hangi konuda sohbet etmeye teşnesin? Söyle bakalım bize. Sabaha kadar konuşsam bıkmam dediğin, bu muhabbetten sıkılmıyorum dediğin konuyu soruyorum sana bu sabah. 0544-886-1886. Bakalım sen hangi muhabbetten asla sıkılmazmışsın? Duymazsın. Aşık değil ki oyundasın. Müdürüme duyduğum sevgi. Kendini yorma. Konuşmaktan asla bıkmayacağın konu hangi konu? Bana yar olam. Yani muhabbeti olduğu zaman ben konuşurum agam. Neymiş bakalım? Yürü ya kulum. Hangi muhabbet seni çekişimden sıkmıyor? Hadi yürü ya kulum. Ve konuşmayı seviyorsun. Belki başka baharım. Hangi dalda, hangi konuda konuşmak seni sarıyor? Sardı dersin ya, sarıyor be bu muhabbet he? Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki başka baharlara. Balık muhabbeti. Kumlar. Bayılırım. Vallahi ben de sıkılmam. Balık, balıkçılık, balık tutmak. Akvaryum balığı, balığın her türlüsü. Güzel. Bana dokunma, çekişimden medet tutma. Çok komik anılarım olduğu için askerlik muhabbetinden asla bıkmam demiş. Başka. Evet, hanımefendilerde alerji çıkartan konu. Erkeklerin askerlik muhabbeti. Ama hanımlar, bizim de illallah getirdiğimiz konular var. Gireceğim o konuya. Başka.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Emineviz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Toyota ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Emre Mutluşov devam ediyor.

konusunda konuşmaktan asla bıkmam demiş. Emre abi tabii ki Formula 1 bizi bozmaz demiş. Formula 1, eyvallah peki. Arabalar hakkında 30 yıldır konuşuyorum demiş, hayatta bırakmam. Avukatımla olan tüm hukuki konular demiş, avukatıma selamlar demiş. Güzel, günaydın abi, fonlar hakkında konuşmaktan... yani fonlar hakkında çok şu an memlekette çok konuşuyor. Pekala, tatlının her çeşidi hakkında konuşmaktan ve tarif almaktan bıkmam demiş. Tarifi olan varsa salsın. Emre Mutlu ile muhabbet ne olursa olsun konuşmaktan bıkmam demiş. Teşekkür ederim. Rotterdam'a selamlar. Futbol ve Galatasaray hakkında konuşmaktan asla bıkmam. Tabii ki yemek tarifleri demiş. Tabii kuzu olmazsa olmaz içinde. Emre günaydın. Büyük oğlumla yaptığımız araba ve muhabbetleri, küçük oğlumla yaptığımız futbol muhabbetleri demiş. İkisini ayırmış tabii. Konu olarak ayırmış. Evlatlarını ayırmış anlamında söylemem. Birisiyle araba, birisiyle futbol muhabbeti.

Dünyada gezilen yerler ve edinilen tecrübeler hakkında konuşmaktan asla ve asla bıkmam demiş. Ne güzel. Ama şey değil mi yani, oraya gittim buraya gittim şeklinde artistik yapan değil de işte şuraya git bunu da gör falan bilgi paylaşımı yapan ya da işte beraber aynı yerlere farklı zamanlarda gittiyseniz birbirinize tavsiye vermek falan gibi. Ay şekerim, Karpatlar'daydım yani bir kayak takımı verdiler, rezalet. Böyle bir anlatıma 5 saniye bile dayanamaz kimse ama... Ya Montenegro'ya gittiysen Budva'ya da git, Kotor'a da mutlaka git falan diyen birini dinleyebilirsin, evet.

Futbol hakkında sabaha kadar konuşsam bıkmam demiş ki bıkmıyorum, sürekli de konuşuyoruz zaten. Hanımlar, cevaplarınız biraz az geliyor bu sabah. Nedir yani, bir tarif duyduk, bir tatlı duyduk. Beyler bastırıyor baksana. Brezilya'da kahve fiyatları, bir de havadan spreyleme yapıp bizi zehirliyorlar muhabbeti demiş. Dünyanın en saçma iddiası ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Seviyorlar komplo teorisini bizim milletimiz.

0544-886-1886. Çiçek sermek. Konuşmadan, konuşmaktan bıkmadığım ve bıkmayacağım konuşudur dediğin konuyu bana yazar mısın? Bakalım senin sohbetinden, konuşmasından, konuşulmasından ve muhabbetinden hoşlandığın konu hangi konuymuş? Mutlaka vardır. Bu muhabbette ben varım hocam. Dediğin muhabbet hangi muhabbet? Hangi konuyu konuşmaktan bıkmazsın? Gel yanıma, gül yüzlü yârim, gülsene bana, tak etti artık. Hanımlar ve beyler, mesajım açık ve net. Bana konuşmaktan bıkmadığın konuyu yaz. Gülsene. Müsaitsen rica ediyorum. 0544-886-1886.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Atlas bu.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın.

Tabii ki de hadise hakkında konuşmaktan bıkmam. Hadise hakkında ne kadar yani kaç konu konuşabilirsin ki yani? Ya bir yerde biter diye düşünüyorum. Hani bıkmayıp konuyu başa mı sarmak acaba seninki? Hayranlık, fanlık anlamında mı bu? Görümcelerimi nasıl sevdiğimi eşime 24 saat anlatsam bıkmam. Tabii canım, insan sevgisini saatlerce anlatsa bazen yetinemeyebilir. Konuşmaktan bıkmadığım şey demiş, şair kitap uyku. Şiir kitap uyku, özür diliyorum. Uyanıkken. Uzaylılar, evren, eski uygarlıklar. Bir de numaralı gözlükler. Çok güzel başlamıştı. Numaralı gözlükler hakkında... Ben orada bir sürüncemede kaldım ya. Bir de konu oradan oraya nasıl gelecek mesela? Abi yani İnkalarla Mayalar gerçekten birbirlerinden... o zaman gözlük var, gözlük yok. Senin gözlükler kaç numara? Ben bunu radyoda söyleyemem demiş. Peki. Selam Emre Güven, günaydın. Definecilerin gömü arama hikayelerini sabaha kadar dinlerim. Gömü arama hikayesi. Hepsi kolpa değil mi? Abi bir baktım başında örümcek var. Onu koruyor işte. 6 trilyon.

0: 10 ton altını örümcek koruyormuş. Nasıl zengin olabiliriz muhabbeti? Ya işte. Finalde olamayız deyip konuyu kapatıyor musunuz? Evet, aslında fikir fikirdir. Yani fikirlere saygımız var ama bu muhabbet başladığı zaman ilk nereden çıkar biliyor musunuz genelde? Aa, bu el arabasında pilav satıyorlar ya. Ne para kazanıyorlar be. Bak, tabağını 150 liraya satıyor. Tabakta 100 lira kazansa, 50 lira maliyet olsa, 500 tabak satsa. Kira yok. Vergi yok, stopaj yok, KDV yok. Abi 7 gün çıksa tezgaha, 30 günde var ya. Kesin jipe biniyordur, arka sokağa park ediyordur. Ben sana söyleyeyim, yat, kat, yazlık, ne ararsan vardır. Bu arada gerçekten o abiler, emekçiler, selam olsun hepsine, ama çok kazanıyorlar ya. Yani birazcık matematikten anlayan birisi bir hesap etse. Günün şarkısı sonra geliyorum. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: ailem ve sevdiklerimle yaptığım bütün sohbetler demiş. Bütün. E tabi sevmediklerinde yapılan sohbet olmuyor, kavga oluyor artık. Yo pardon, yanıldım. Sevmediğin biriyle sohbet etmek zorunda kalabiliyorsun bazen. He? İnsan. Göz göze geldin mi iş yerindeki o en sevmediğin arkadaşınla? Kaçan balık hikayeleri demiş. Evet, kaçan balık büyük olur. Kaçan balık hikayeleri. Ah be abi, onu yapacaktık onu ya. Ama bir süre sonra bıkılır ya. Çünkü can sıkıcı ve demotive edici bir şey ya. Yani hani o çok çok uzun süre konuşulmaz gibi geliyor bana. Ah be, ah be deyip ellerini dizine vura vura. Yani eskiden deyip de başlayan tüm konular. Eskiden deyip de. Vallahi geçmişe mi gitmek istersin, geleceğe mi diye klasik bir soru vardır ya. Ben geçmişe gitmek isterdim herhalde, tek hakkım olsa ya. Geleceğe gidip ne yapacağım, ne yapacağımı, başıma ne geleceğini bilmiyorum. En azından geçmişi biliyorum. Öyle bir soru sorulsa bana, tek hakkım olsa herhalde. Herhalde geçmişe giderdim ya. Çünkü eskiden deyip böyle eskiyle alakalı özlediğimiz o kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var ki. Bazen sabahları burada işte böyle retro konulara girdiğimizde nasıl seviniyor herkes, ne kadar çok yani, katılım bile delicesine yazıyor insanlar çünkü. Bize her şey başka bir şeyi hatırlatıyor o zamanla alakalı. Yani verdiğin küçücük bir örnek bile, aa o zaman bir de şu vardı, aa şunu hatırlıyor musun? E tabi yani o sadece oradaki ikonik şeyler değil. O zamanki yaşantı, o zamanki huzur, o zaman sağ olan insanlar, o zamanki efendim kendi ruh sağlığın, psikolojik durumun hepsini birden yekün hatırlattığı için bu da ister istemez acayip bir insanı böyle özlem, efendim hayal, hasret tufanına sokuyor gerçekten de. Dolayısıyla eskidenle başlayan bütün konuları ben de çok severim, sana katıldım kardeşim. Bugünkü konu daha çok sanki kadınları ilgilendiriyor demiş. Onlar konu ne olursa olsun konuşmaktan sıkılmazlar. Deme. Deme, dövüş çıkar bak sabah sabah. Olur mu öyle şey? Kadınlarla askerlik muhabbeti yapsana yanlarında. Bak nasıl kaçıyorlar hemen. Ya da bir dizi Ronaldo Messi muhabbeti yapsana. Ama hafifesi de hep aynı şeyler. Gidiyorum ben, mutfaktayım, kahve içeceğim. Haklılar yani, ben de şimdi revani tarifi dinlemek çok istemem. Bir tane tarif alırım, kenara koyarım, aklıma yazarım, beyin bedava. Ya hanımlar, hepinizin yaptığını biliyorum ama ortaya şu anda örnek olarak annemi vermek zorundayım. Anne dinliyorsan kızma bana. Ya telefon Filistin'in arkasında otlu peynir, otlu poğaça tarifi niye yazar ya? Telefonda alelacele tarif almış, eskiden fihristler vardı. Bak yine döndük eskiye. Fihristleri hatırlayanlar bir emoji bıraksınlar. A, B, C, D, E, F, G. Fihrist, hatırladın mı? Bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
1: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
5: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
4: Burası

0: sormaktan sıkılmayacağım, konu yok demiş. Konu uzadıkça daral gelir bana. Yani tam yerinden noktayı koyuyorsun. Mesela ben de bir Breaking Bad muhabbeti yaparım var 3 gün. Aralıksız. Abi ailecek sülalenin dedikodusunu yapmaktan bıkmam vallahi demiş. Ailecek dedikodu. Üf. Yakup Bartan. Definecilerin gömü arama hikayesi. Evet. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Define arama muhabbeti efsanedir demiş. Günlerce konuşulur. Hadi Allah'a emanet. Günlerce konuşulur mu? Abi ne konuşuyorlar mesela? Ne anlatabilirsin ki yani? Ne gelmiş olabilir definede başına? Yani hikayeyi süslemek zorunda kalıyorlar da bir şey bulamadıkları için.
1: Bir ses geldi var ya.
0: Ne oluyor mesela? Hiç ben defineci hikayesi dinlemedim. Avcı hikayesi çok dinledim yalandan da. Ya ben avcılık yapamam. Yapanlarla ilgili herhangi bir fikrim yok. Beni ilgilendirmez. Yasalar çerçevesinde ne yapıyorlarsa yapsınlar ama ben avcılık bana göre değil ya. Ben bir hayvanı ateş edemem ya. Benim şahsi fikrim. Ama avcıların çok salladığını söylerler. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Yani hatta bu benim kendi fikrim değil. Türk filmlerine bile konu olmuştur bu. Bununla ilgili türlü fıkralar vardır. Ziya. 10 metre aslanla mücadele eden Şener Şen'i hatırlarsınız değil mi? Atma Ziya. Hepimiz din kardeşiyiz. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Geçmiş şu anki şartlardan daha iyiydi kardeşim. Yokluk vardı belki ama daha güzeldi. Eyvallah, doğru söylüyorsun abi. Geçmişe gitmek bence saçma olur demiş. Tamam, sen geleceğe git sordukları zaman. Haklı olduğum her konuyu konuşmaktan büyük zevk alıyorum ama genelde muhabbet hep kısa kesiliyor. Ama yine de tarihi konuşmaktan büyük zevk alıyorum. Norveç'ten ilk mesaj atan kişi. Haklı olduğun her konuyu konuşmaktan büyük zevk alıyorsun ama buradan da şu çıkarıma varıyorum ben. Haksız olduğun konuyu konuşmak da istemiyorsun. Herkes gibi, benim gibi yani. Kim ister haksız olduğu konuda konuşmayı, değil mi? Doğamızda var yani bu. Haksızsam konu kapansın, haklıysam sabaha kadar konuşuruz.

Benim annem de Firiste kek tarifi yazmıştı. O sekmez ya. Bir anne yapıyorsa bütün anneler yapıyordur bunu. Bence. Ben yıllarca tekstilde ustabaşılık yaptım. İnsanlardan soğuduğum için şimdi tırcıyım demiş. Anladım. Peki. Ünlü düşünür Burhan Altıntop'un da dediği gibi dedikoduyu da çok severim. Günaydın Emre. Trakyalıların rehberinde H harfinde ne, hiç kimsenin olmaması demiş. Aynen be. Doğru. Abi çırağın Musa ile inşaat günlüklerinde konuşuyoruz. YouTube'a çeksenize bunu. Musa ile inşaat günlükleri. Şiir okusuna demiş. Yarın sabah okuruz.

0: da bu sabah okuyabiliriz. Bilmiyorum ki, bir bakalım. Teşekkürler. Hukuk. Mesleğim gereği zaten sabahtan akşama kadar konuşabilirim demiş. Büşra Hanım. Evet de yani illallah gelmiyor mu ya? Mesela eve geldiniz, evde misafiriniz geldi, onunla hukuksal bir şeyler konuşuyorsunuz. Eşiniz demeyecek mi eve ben sana iş getirme demedim mi hanım hanım diye. Amerikan filmlerinde vardır da bizde öyle bir şey maalesef çok fazla yok. Keşke olsa hep yani. Sakin ol dostum, haklarımı biliyorum. Haklarını biliyorsun da hakların uygulanabiliyor mu yani, o önemli olan. Halı sahada şansa balı atmış olduğum golü ve golü öve öve anlatmanın tadı başka demiş. Ama bak kendine de, sana helal olsun kardeşim. Abdurrahman Öztürk. Adam en azından dürüst arkadaş. Yani golü şansa balı attığını biliyor ama hiç bozuntuya vermiyor. Enseyi karartmadan mis gibi anlatıyor. Yani sanki bir Ronaldo edasıyla atmış gibi. Karşı tarafı sindirebiliyor demek ki. Biz arkadaşlarla dünden beri bir mal çalıyorsun demiş. Sonra geri verince ceza yoktur diye konuş konuş halen konuşuyoruz. Dünden beri bir mal çalıyorsun, sonra geri verince ceza yok. Çalınan mal geri verince cezası yok muymuş? Ve dünden beri bunu mu konuşuyorsunuz? Allah Allah. Ankara'dan Tolga selam göndermiş. Adam günaydın, iyi ki varsın demiş. Teşekkürler kardeşim, sen de iyi ki varsın. Bu nereden çıktı? Astrologlara göre 2027'de en şanslı olacak burçlar Aslan, Koç, Yay ve Başak. Zaten saymış hepsini, iki tane daha kaldı burada. Ya bu astrologlar da kalkıyorlar sabah, bugün ne sallasam diye.
1: İstanbul efendim.
0: Bir yarışmam vardı öyle, bugün ne giysem. Bununla bugün ne sallasam acaba? Dur bakayım şöyle. Dağ tepe
2: toprak, aşk kokuyor, savununa dostlar, yar geliyor.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Halıcıoğlu Merter yoğun seyrediyor. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Seyran Tepe, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç geçişi de etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
3: Emre Mutlu Show.

0: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Radyonun sesini sakın kısma.
1: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta. La la la la la
3: la la la la la la la la. Emre Mutlu şiirlerini asla bırakmam. Tamam, yapacağım. Yapacağım. Buçuk gibi bir tane patlatalım. Madem öyle, amonyaklı pasta. Amonyaklı pasta nedir arkadaşlar? Yani daha önce duyan bilen var mı? Ben şu anda duyuyorum bunun ne olduğunu. Yani görüntüsü muazzam bir şey. Ama pastanın içinde amonyak olması fikri benim mi? Yani bunu bir araştıracağım. Hanımlara soracağım, amonyaklı pasta diye bir şey duydunuz mu? Amonyaklı pasta diye bir şey daha önce duyan var mı? Yani haşhaşlı, ıspanaklı, efendim kerevizli bir şeyli dünya kadar değişik şey. Duymuştuk bugüne kadar ama amonyaklı pasta denen tuhaf isimli pastacıyı daha ilk defa duyuyorum şu anda. Bir şeyin sonuna da cik cik eklenince kendim Kıbrıslılar gibi.

0: Pastacık.
1: Amonyak, içine amonyak koyacak halleri yok değil mi? Yani amonyak orada amiyane tabirle şey anlamında mı yani, hani böyle keskin tadı falan olan bir şey mi? Amonyak çok sakat bir şey çünkü. Medovic mi? Medovic Trabzonspor'a gelen Macar futbolcu değil miydi Medovic? Sebastian Medovic. Ya pastanın içinde amonyak olması fikri, bir şeye amonyak diyorlardır, öyle bir şey olmaz. Rusların amonyaklı pastası ballı. Tamam da içindeki gerçek amonyak mı hanımefendi, onu soruyorum. Yani gerçekten bunun tarifinde içine amonyak koyun diyorlar mı? Öyle bir şey olamaz yani, amonyağı insan... Bir şeye amonyak diyorlardır bence. Troll bence demişler. Gıda amonyağı. Oho. Ya şu kadar güzel bak, amonyaklı pasta yazın Google'a da bir bakın. Bu kadar güzel, Allah'ın nimetine bu kadar emek verilmiş. Görsel olarak bu kadar gerçekten cezbedici bir güzelliğe sahip olan tatlı üstelik bir ürüne, bir gıdaya amonyaklı pasta demenin ne anlamı var arkadaş? Adam ne yapmış mesela, ne demiş? San Sebastian demiş. Yeteri kadar havalı San Sebastian. Veya ne bileyim, hadi daha biraz bu taraflara gel, Trileçe mesela. Yeteri kadar havalı. Ya, amonyaklı pasta. Yok, gres yağlı revani yani. Ne alaka şimdi yani? Yerken onun içinde amonyak var mı yok mu fikriyle yoğrulmak istemiyorum ben. Ben özgürce o pasta yersem ondan keyif alırım ya. Amonyak amonyak konuşmayın ya demiş. Daha önceden duyanlar varsa yazsınlar. Hatta böyle saçma sapan bir şey varsa, gerçekte olan bir şey varsa yazın. Garip, tuhaf yemek ismi. Tuhaf tatlı ismi bilen varsa bir yazsın bakalım, daha neler duyacağız. Ama bak, amonyaklı pastayı ben troll zannettim, gerçekten varmış. İsmi buymuş. Bunun gibi duyduğunuz bugüne kadar, ilk duyduğumda çok şaşırmıştım dediğin bir tatlı, bir yemek, bir gıda ismi varsa sen de yazarsan. Genel kültürümüz bir kütür kütür olsun bakalım sabah sabah.

Çocukken annem çok yapardı bu pastaları. Hem bereketli hem de kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Amonyak bisküvilerde de kullanılan bir madde. Değil efendim. Amonyum bikarbonatonun ismi ama amonyak diyorlarmış. Halk arasında söylenen dil bu. Yani aynı normal bildiğimiz normal amonyak değil bu. Amonyak diyorlar. Klorak diyorlar ya çamaşır suyuna. Mesela oksijenli suya hidrojen peroksit, oksijenli su derler halk arasında. Aslında hidrojen peroksittir o. Kimyasal tablodaki ismi ama oksijenli su derler gibi. Amonyak sodasını aktarlardan temin edebilirsiniz. Yine aynı şekilde sodyum bikarbonat aslında o. Pişirirken etraf biraz amonyaktan dolayı kokabilir ama hemen geçiyor demiş. Yerken zaten böyle bir kokuyla karşılaşmıyorsunuz. Hamuru fazla yapıp serin rutubetsiz yerde bekletip acil durumlarda sadece muhallebisini hazırlayarak uygun ortamda yaklaşık bir ay bozulmadan dayanabiliyor. Sebebi de evet, bozulmasını engellemesi. Zaten bisküvilerde falan bozulmayı engelleyici bir madde ile, yani amonyum bikarbonatla amonyak sodası dedikleri maddeyle bisküvileri de yapıyorlarmış. Ama pastanın bununla anılması, bununla övülmesi falan çok saçma geldi bana. Vay arkadaş. Agam bu kopanda çocukluğumuzun tatlısı. Bu kopanda ne ya? Bu kopandan. Bu kopandan ne abi? Kenya tatlısı mı o? Nasıl bir... Bu kopandan. Hindistan cevizinden yapılır. Bunu da araştıralım. İngilizlerin bir Toad in the Hole diye bir yemeği var demiş. Bizim köyde kulaklı makarna yaparlar demiş. Çocukken gerçek hayvan kulağı kullanılıyor sanırdım demiş. Halbuki hamurun kulaklı şekilde getiriyorlarmış. Mantının büyüğü bildiğin demiş. Yoğurtlu, tereyağlı, sarımsaklı yeniyor. Evet ya, bir şeye benzetmeleri yok. İt dirseği yok. Kedi çenesi. Kedi dili. Ya isim verirken bari şunu amonyaklı deme de başka bir şey söyle yani, ne bileyim, kat kat pasta de, gökdelen pastası de. Amonyak içine girdiği zaman işte ne bileyim, it dirseğe girdiği zaman, kedi dili girdiği zaman, buzağı kulağı bilmem ne. Yani ilk benzeyen şeyi söylemek zorunda mısın Allah sen? Ya vezir parmağı diye tatlı mı olur ya? Dilber dudağın, hani neyse. İlk benzettiğin şeyin ismini koymak zorunda mısın yani? Eskiler öyle yapmışlar, öyle de devam etmiş. Karışmasın başka bir şeyle diye, aman.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
4: Çetin Kaya'yla sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.90.

0: Dilber dudağı kadın budu köfte hanım göbeği bunları severim demiş. Kimse bir şey söyleyeceğim yalnız. Kadın budu köfte çok değişik bir şey değil mi ya? Yani mesela gerçekten çok enteresan. Ben böyle bir yerde bir herhangi bir restoranda falan uzun zamandır görmüyorum. Yapılmıyor herhalde, biraz gözden mi düştü ya da çok mu zahmetli bilmiyorum da. Önceden çalıştığım firmalarda öğlen yemeklerinde falan çıkardı böyle. Bir de yemek kombini diye bir şey vardır. Yani bu tabuldot usulü dediğimiz, hani mesela personelin işte atıyorum 60, 70, 100, 200 kaç kişi yiyorsa işte bazen demir, bazen mika tabaklarda, bazen de tabaklarla yeni yemeklerin yenildiği toplu yemeklerde şöyle mesela biber dolmasının yanına kesin makarna olur. Kuru fasulyenin yanına kesin pilav olur. Ispanaklı yumurtanın yanına kesin efendime söyleyeyim makarna olur. Efendime söyleyeyim işte patates oturtmanın yanına kesin bulgur pilavı olur falan. Kombinler hep böyle, hiç değişik bir şey deneyen yoktu. Orada tabii yani ben de çok yemekler arası iyi olmayan biri olduğum için genelde şeflerle aramı iyi tutardım. Mesela adamlara olmadık kıyaklar yapayım ki hani benim kaş göz işaretimle. En son aramızda bir şifre belirledik. Mesela benden bir sonraki adam veya ondan bir sonraki adam da benim aldığım rızkımı görüyor önümdeki tabaktaki. Bana ne koyduklarını. Abi ben ondan pek sevmiyorum, bana ondan verme istersen dediğim zaman o ne demek biliyor musun? Çarpı 2 yap abi. X2 yani yapıştır demek oluyor. Orada birazcık böyle sağ omzunu efendim böyle markeler gibi defans oyuncusuna pres yapan, topun gelmesini görmesini istemediği defans oyuncusunun önünü kapatan forvet gibi böyle sağ omuzda birazcık offside'e düşer gibi şefin koyduğu kepçeyi görmesin diye, biraz da uzun boyluysa zaten o üstteki rafa denk geliyor, göremiyor. Oradan böyle hemen alıp soldan devam edeceksin. Hatta bir de sana uzak bir yere oturması için tek kişilik bir yer bulup oraya çökersen senin aldığın tabağı görmez. Çünkü şef öyledir. Rica etmezsen uyuz olduğu adama vermez. Bir de şimdi yani mercimek çorbasını ikinci göze istemene gerek yok. İkinci göze, büyük göze esas güzel olan şeyi. Mesela tabağı uzattın, aşçı en büyük göze mercimek çorbası koydu. Aha! Orada köfte patates var, küçücük yer kaldı ona şimdi. Oldu mu şimdi bu? Çok öyle tabağı değiştirmişliğim olmuştur benim. Ziyan olacak diye. Büyük, büyük gözde büyük, güzel yemeğin olması lazım. Tamam, şiir geliyor, şiir geliyor, tamam. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

denize açıldım sevmeye, sevilmeye. Anladım, sevmek gibisi yok. Yağmura soyundum yavaş yavaş, yağar diye. Damlalarda yüzmek gibisi yok. Yokluğum varlığım bir, dünüm yok, yarınım sır. Nasıl inanırım sana, bu yürek ağır bana. Sevgin öyle uzaklarda, nefes alsan da yanımda, nasıl inanırım sana. Denize açıldım sevmeye, sevilmeye. Anladım, sevmek gibisi yok. Yağmura soyundum yavaş yavaş, yağar diye. Damlalarda yüzmek gibisi yok. Nasıl inanırım sana, bu yürek ağır bana. Sevgin öyle uzaklarda, nefes alsan da yanımda.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincisi.

servis. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Bazıları diyorlar ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiri. Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası.

Şimdi sizi Ukrayna'ya götürüyorum. Malum uzun zamandır savaşın devam ettiği bir coğrafya, inşallah bitmesini temenni ediyoruz sivillerin ölmemesi için. Rusya ile aralarındaki savaşın mutlaka kısa zamanda son bulmasını temenni ediyoruz. Sıkıntılı durum çok oldu, 5 sene oldu. Ukrayna'da seferberlik kapsamında olduğu değerlendirilen bir vatandaş ülkeden kaçmak için akla gelmeyecek bir yöntem denemiş. Motorlu yamaç paraşütüyle yaklaşık 1000 metre yükseğe çıkan kişi Ukrayna'dan Moldova'ya geçmiş. Sınır görevlileri tarafından havada fark edildiği için Moldova'da nereye indiği henüz belirlenmiyor, belirlenememiş. Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da askerlik çağında gergiklerin ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmesine bir yeniz daha eklenmiş. Dinle. Motorlu paraşütle Ukrayna'dan Moldova'ya kaçan adamın nereye indiğini arıyorlarmış. Sınırı açmak için kullanılan klasik yöntemler olan karayolu, nehir veya bir aracın gizli bölmesi değil, motorlu yamaç paraşütü kullanılmış ve tarihe de geçmiş. Ben olsam başarısını takdir eder, bırakırdım adamı ya. 1000 metre yükseklikte fark edilmiş. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demchenko verdiği bilgilere göre paraşüt sınır devriyesinin dikkatini çektiğinde yaklaşık 1000 metre yükseklikteydi. Her gün, her gece. Reptali tarafından yayınlanan görüntülerde sınırda motor bulunan bir kişinin fırtınalar kopar içimde. Sırtındaki paraşütle beraber sınırı havadan geçtiği görüldü. Kişinin kimliği tespit edilemedi ve Moldova'ya hangi noktaya indiği belli değilmiş. Adam bunu planlamış ya. Vay arkadaş ya. Bunu da mı görecektik? İyi havada indirmediler adamı. Enteresan, vallahi enteresan. Tasarlanmış şekilde. Memleketimize hemen bir dönelim. Sosyal medyada bunu yapanlar dikkat etsinler. Yargıdan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Çünkü sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlara ve kendisine hakaret edilmesini sağlayıp ardından tazminat davası açanlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmış. Benzer dosyaların artması üzerine yargıdan emsal niteliğinde bir karar gelmiş. Sosyal medya üzerinden hakaret edilmesini sağladıktan sonra tazminat davası açarak gelir elde etmeye çalışan böyleleri de var. Ben birkaç tanesini bizzat kendim de tanıdım, yani şahsi dostum değil ama kim olduklarını çok iyi biliyorum. Kendisine küfür ettirtip, kendisine alenen hakaret ettirtip, insanları tahrik edip arkasından açtığı davalarla geçinen troll tayfa dediğimiz bir güruh var, böyle 3-5 tanesini zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu kişiler tarafından yapılan şikayetlerle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Gündeme gelen uygulamada kişilerin bilerek farklı küfürlü ifadeler kullanılmasını sağlayıp kendilerine dava açtırtarak para kazanma yoluyla başvuru yaptıkları belirtilmiş. Vatandaşlar da sosyal medyada özellikle gençlerin fevri davranarak argo ifadeleri ve birbirlerini tahrik edebildiği ölçüde küfürler kullanarak ancak hakaretin görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etmişler. Bununla birlikte her hakareti doğrudan bir gelir kapısı olarak görüp tazminat davası açan kişileri de tespit etmişler efendim. Yani bir bakıyorlar ki adamın her paylaşımından sonra 30 tane de dava geliyor arkasından. Yani bu burayı musluğun başına tutmuş. Kendisine hakaret ettirterek geçimini böyle sağlıyor. Yani kışkırtıcı, tahrik edici bir paylaşım hazırlıyor. Çoğunlukla da siyasi. Ya da efendim bir grubun, bir cenahın, bir güruhun damarına basacak şeyler hazırlayıp arkasından yorumlardan insanları tespit edip avukatları vasıtasıyla oradan 10 bin, buradan 20 bin, oradan 30 bin, arabulucudan 50 bin derken sakalla yollarını bulmaya çalışıp kendisine hakaret ettirecek kadar aşağılık bir sistemle para kazanmayı, çoluğunun çocuğunun boğazından geçirmeyi yol edinmiş çakal çukal tayfası işte. Bunlara bir göz dikmişler efendim. Gelir kapısı haline getirdikleri için de bundan sonra artık İçinizde tuttuğunuz bir şey varsa kendilerine iletmek istediğiniz, tabi hakaret etmeyin kesinlikle ama bunlar muhtemelen ciddiye alınmayacak yargı tarafından artık. Her paylaşımın ardından avuçlarını kaşıyan bu tipler, bakalım bundan sonra ne yapacaklar. Hiç
kimse kendi yarattığı haksız durumdan menfaat elde edemez denilmiş yargı tarafından da. Doğru bir cevap bu. Kendi kişisel kışkırtmasıyla oluşan hakaretten çıkar sağlanamayacakmış bundan sonrası içinde. Tebrik ediyoruz bu aç tayfayı. Allah doyursun, gözleri doyursun inşallah.

Hanımlar beyler. Haftanın tam ortasından çarşamba gününden sizlere İstanbul FM'den seslendim. Emine Mutlu Show'da beraberdik. Çok teşekkür ederim bu sabahki sohbetinizden, muhabbetinizden dolayı. Ölmez arkadaşlar, yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emine Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, sağlıcakla kalın. Her şeyden önce de sağlıkla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bu şarkı sana geliyor. Kapat gözlerini, aç birazcık radyonun sesini, güzel güzel dinle. Seni çok seviyorum, hoşça kal.

0: Mutlu Show.
1: İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise etkili. Avrupa yakası E5'te Harami Dere Avcılar, Merter Topkapı, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Halıcıoğlu, Merter yoğun seyrediyor. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Seyran Tepe, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç geçişi de etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Danil Özen. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda. Çetin Kaya.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
3: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattına ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr.

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
4: Çetin Kaya'yla sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda. Yeah.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Hani zaman zaman konuşuyoruz ya İstanbul'un havasıyla alakalı, çok da güven olmaz diyoruz ya. Vallahi o gün bugün onlardan birini yaşıyoruz belki de. Çünkü ben bugün evden çıkmadan önce hava durumu uygulamasına baktım. Hava durumuyla alakalı bütün haberleri de dinledim. Dediler ki İstanbul'da bugün yağmur yok. Gözükmüyor da yağmur. Ben de ona istinaden zaten şemsiye taşımayı seven biri de değilim. Dedim ki ben bugün en iyisi şemsiyeyi almayayım yanıma. Almadım ama ne oldu? Yağmur yağıyor. Böyle bir şey yok. Yani gerçekten bir kez daha İstanbul bugün bu iklimiyle, bu havasıyla dedi ki evet kardeşim benim havama güvenmeyin. Ben bir yağabilirim, bir yağmayabilirim, güneş de açabilirim, fark etmez. Siz gardınızı alın, önleminizi alın demeye getiriyor. Vallahi ben de bugün yine artist gibi çıkanlardan biriyim. Bilmiyorum siz ne yaptınız, ne ettiniz ama eğer evdeyseniz, ofisteyseniz, dışarı çıkacaksanız önleminizi alarak çıkın bence. 30 Eylül çarşamba günündeyiz. Eylül'ü de bitiriyoruz. Vay, vallahi sonbaharın ilk ayı da bitiyor bugün. Ekim'e gideceğiz ama Ekim'le alakalı da paylaşımlar sosyal medyada özellikle yine aşk üzerine mi olur bilmiyorum. Ben Kasım ayını bekliyorum. Hani Kasım ayının aşk meşkle alakası sanki çok daha fazla gibi öyle paylaşımlar yapılıyor. Bakalım Ekim'de neler olacak? Eylül istediğimiz gibi başladı mı? Bitti mi? Ekim nasıl? Ekim'den neler bekliyoruz? Onu hep beraber ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Çarşamba günündeyiz. İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net başladı. Hoş geldiniz.
1: Geçiyor gündüz gece bir bir takvimlerden.

Günlerdir siz diyor söylemiyor muydunuz çarşamba dahil İstanbul yağmurlu olacak diye. Ben kullanmıyorum fakat şemsiye de benimle birlikte çantada geziyor diyor Özlem. Özlem öyle yazmış İstanbul'dan. Burada sabahtan beri çok fazla yağmur yağıyordu. Şimdi güneş çıktı diyor. Ya işte böyle bir şey yani sonuçta. İstanbul'un havası böyle. Tamam yani hatırlıyorum demiştim ki çarşamba da dahil böyle öğleden sonra akşama kadar yağmur var deniyordu. Ama bugün yağmur hiç gözükmüyordu. Ben ne yapayım şimdi, yalan mı söyleyeyim? Yani vallahi benim yapabileceğim bir şey yok. Değişiyor abi işte, İstanbul değişiyor. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz sizler de mesajlarınızla programlara katılabiliyorsunuz. 0544-886-1886 Gelen mesajlar var, onlara bakacağız ilerleyen dakikalarda. Bir de hemen şunu da söyleyeyim. Çarşamba günü olması sebebiyle de beraberliğimizin ikinci saatinde şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatroya göndereceğiz. Tiyatro biraz aslında vakti var. 15 Ekim'de ama şimdiden verelim ki sizler de planınızı 15 Ekim'e göre yaparsınız. Ya haftaya da yine aynı şekilde verebiliriz aynı oyuna ya da başka oyuna. Ama ikinci saat yine özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için kazanma saati olacak, bilginiz olsun. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Yalçın.net başladı. 16'ya kadar beraberiz. 2 saat boyunca şahane şarkılar var. Konuşacağımız, anlatacağımız çok şey var. Ve tabii ki her zaman söylüyorum ya, Yalçın.net size ne vaat ediyor?

0: şeyi ifade ediyor.
1: Korkardım aşkın adı geçince, yıllardır hep kaçardım.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.

Yalçın Bey merhaba. Hani size yazmıştım motosikletle Çanakkale, Trakya ve İstanbul gezisi yapacağım diye. Evet, hatırladım. Tamam. Dolu dolu bir motosiklet turu ve bir haftalık İstanbul gezisiyle noktaladım diyor. Aa, geçti mi o kadar ya? Vallahi çabuk geçmiş. Ha bak şurada duruyor. 20 gün izinimde. Oo, 20 gün geçti mi ya? İstanbul gibi bir yerde motosiklet gerçekten 10 numara kolaylık. Şimdi tatil biter, pazar günü vardiyede başlar diyor. Pazar günü mü? Pazartesi olmasın o. Pazar günü mü başlıyor sizde? Vallahi tamam. Yani tabii ki keyifli bir yolculuksa, keyifli bir tatilse ve gerçekten de hani mutlu olduysan hiç önemli değil. Harikulade anılar da biriktirmişsindir. Böyle söylenir ya genelde. Çok güzel anılar biriktirdim. Peki, ne güzel bakalım ya. Şimdi Yalçın, yarın hem 1 Ekim hem Dünya Kahve Günü. Yani aşk paylaşımı değil. Tamam, ben zaten Kasım'ı bekliyorum dedim. Ekim'de olur mu olmaz mı onu bilemem. Kahve paylaşımına kendini hazırla bence. Bu arada sizi spor salonunda spor yaparken dinliyorum. Spor performansıma nasıl etki edersin merak ediyorum. Şöyle etki edebilirim. Acı yok, acı yok. 1, 2, 3, 4 hep birden başlayacaksın bak. 20 şınav ama hiçbir zaman 20'ye gelemeyeceksin. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 0, 544, 886, 1, 886 WhatsApp numaramız.

Evet Yalçın Bey, vardiyan pazar günü, doğru duydunuz. İnfaz ve koruma memuruyum. He, ondan dolayı vardiyan pazar günü gündüz nöbetiyle başlayacak diye de bir açıklama göndermiş vallahi. Şahane, çok teşekkür ediyorum. Pazar günü değil mi? Yani 20 günlük böyle izinden sonra pazar günü işe başlamak da biraz zor be abi. Yani Aysel burada, çok teşekkürler. Yalçın diyor, lütfen ben azimliyim. Eğer hocam diyor 20 sınav yazsaydı 20'ye kadar giderdim. Şu ana kadar yazılan çizelgede sporların hepsini harfiyen yerine getiriyorum. Lütfen beni hafife almayın. Yo, öyle bir şey yok. Zaten sevgili dinleyiciler, şöyle bir durum var. Bir insan evet kendi kararını verip ve kendi beynine hükmedip de spora başladıysa tamam. Kimse onu hafife alamaz. Bakın ben iki ay dedim ki yani havuz kapanınca büyük bir ihtimal spor salonuna giderim diye. Ama yani kapalı havuz da var, spor salonu da var ama şu anda ikisinin yolunu da hiçbir şekilde tercih edemiyorum. İşte kendime hükmedemiyorum. Vallahi Fadime, bravo sana, alkış gönderdim. Birazdan kısa bir ara, sonrasında buradayız.

demekten kendimi alamadım. Yani darısı başınıza diyemeyeceğim çünkü hani haberi paylaşınca ha falan o yüzden dememiş olabilir Yalçın diyeceksiniz. Sizi bir Uganda'ya götüreyim mi ben? Şimdi Uganda'ya götüreyim ama şöyle bir şey var, çok enteresan. Dünden beri, dünden bugüne sirayet eden, hatta gazetelerde böyle küçük haber olarak bile çıktı bu. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Belki karşınıza çıkmış olabilir ama yani Uganda'yı okuyunca direkt geçmiş olabilirsiniz. Ama yani en çok okunan haberler arasındaydı böyle, o listedeydi. Şimdi Uganda'da 31 yıllık çocuk kralı, bakın çocuk kralıymış, Oyo'nun vefatının ardından kraliyet sarayı karışıyor. Acayip karışıyor. Ne olacak, ne olacak, ne olacak şimdi? Sonra gizemli bir varisin varlığına dair iddialar ve kraliçe annenin itirazları gölgesinde toplanan klan meclisi, bu meclis toplanıyor, klan meclisi ve 21 yıllık televizyon sunucusu ve gazeteci. Şimdi tamam, televizyon kısmında değil, biz belki radyodan kurtarabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ben hadi darısı başıma falan dedim. Yani televizyon sunucusu oluyorsa radyo programcısı neden olmasın kardeşim, yani o da var. Orada da bir konuşma var. E artık sosyal medya olunca radyoda da hem görüntü var hem konuşma var. 21 yıllık televizyon sunucusu ve gazetecisi Prens Kianon Goma'yı Toro Krallığı'nın yeni hükümdarı seçmişler. Yani şimdi hep böyle iş ilanlarında falan vardır ya, böyle derler ya, işte yükselme garantisi var. İşte en tepeye kadar çıkabilirsiniz. Başarı sizi yükseltir şeklinde falan. Şimdi mesela 21 yıllık televizyon sunucusuymuş. Ben sevgili dinleyiciler, öyle böyle değil, 32 yıllık radyo programcısıyım. Eğer terfim bir hükümdar olmaksa ben yoluma devam ederim. Vallahi darısı başıma. Nasıl?

0: Yalçın seni hükümdar olarak düşünemiyoruz diye. Niye ya? Benden hükümdar olmaz mı? Ya. Yani hükümdar olsam da radyo programına devam ederim. Hatta programın ismini de değiştiririz. Hükümdar.net deriz. Ya bir şey söyleyeceğim. Var mı öyle bir şey acaba? Reklam da yapmış olmayalım. Aa, hükümdar. Yani ne bileyim, olur ya. Yani şey olur böyle, sert bir hükümdar olmam da nedir? Demokratik bir hükümdar olurum ben büyük bir. Ne istiyorsunuz, ne yapalım şeklinde falan. Ah Nurşen'cim, bak Nurşen de yazmış. İyi yayınlar hocam, gönlünüze göre olsun diye de yazdı, gönderdi. Nurşen de tabii ki Başakşehir Yeni Medya Akademisi'nde böyle hani eğitim verdiğimiz öğrencilerimizden biri. Geçen hafta Cuma günü ben Ankara'daydım. Onlar da sertifika aldılar ama yanlarında olamadım. Nurşen'cim çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun bir kez daha. Çok başarılısınız çünkü. Şimdi bu saati bitiriyoruz. Bu saati bitireceğiz. Bir Kayahan şarkısıyla bitireceğiz. Yeni saate de Gökhan Tepe ile başlayacağız. Daha fazlası için de ne diyoruz? Kulağınız bizde olsun.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM'deyiz. Çarşamba gününde yalçın.net'in yeni saatindeyiz. İkinci saatine hepiniz hoş geldiniz. 3.10 geçiyor saatler şimdi. Bu saat sizler için kazanma saati. Başta da söylemiştim. Özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimizi 15 Ekim'deki bir tiyatro oyununa göndereceğiz dedik ama her şeyin öncesinde sevgili Sıla Erkan'a, apartman sahne oyuncularına çok teşekkür ediyorum. Bu hafta da sergileyecekleri, sahneleyecekleri oyun için davetiye imkanı sağladığı İstanbul FM dinleyicilerine bilginiz olsun. Şimdi 15 Ekim'de normalde hep böyle Kadıköy'de apartman sahneye gönderiyorduk ama şimdi bu sefer apartman sahne oyuncuları oyunlarını İstanbul'un dört bir yanında tiyatro sahnelerinde sahneliyorlar. Evet. Şimdi 15 Ekim Perşembe günü içinde saat 20.30'da şahane bir oyuna gönderiyoruz. Daha öncesinde aslında sezon tatili yapmadan önce, arası vermeden önce bu oyuna göndermiştik. Zemin testi, parantez içerisinde maraton adlı oyuna göndereceğiz. Tek perde 45 dakikalık bir oyun bu. Ve tek kişilik bir gösteri. Oyuncu Hatice Düştegör oynuyor, sahneliyor. Harikulade bir oyun. Şimdi oyunla alakalı detayları size aktaracağım. Aynı zamanda bu oyuna, bu tiyatro oyununa sizler nasıl davetiye kazanabilirsiniz? Kazandıktan sonra da ne yapmanız gerekiyor? Onun hepsini ilerleyen dakikalarda, birazdan daha doğrusu, paylaşacağım sizinle ama kulağınızı bizden ayırmayın.

Lan tiyatro sever dinleyicilerimiz var, hemen mesaj göndermeye başladılar. Çünkü onlar biraz sistemi biliyorlar. Bilenler hemen böyle tak tak tak tak göndermeye başladılar ama... Şimdi tabii ki bilmeyenler için, daha önce de hiç katılmayanlar, tiyatroya gitmek isteyenler var. Mesaj gönderip ama bir türlü davetiye kazanamayan dinleyicilerimiz var. Şimdi hemen bir kez daha söyleyeyim. Radyolarını yeni açanlar vardır mutlaka. 15 Ekim Perşembe 20.30'da sizi Beyoğlu'na gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Kumbaracı 50 sahnesine gönderiyoruz. Apartman sahne oyunları artık İstanbul'un her yerinde sahneleniyor. Şimdi 15 Ekim Perşembe günü de 20.30'da da Zemin Testi, parantez içerisinde Maraton adlı bir oyun sergileniyor. Tek kişilik bir gösteri bu aslında. 45 dakika oturuyorsunuz, 45 dakika sonra kalkıp gidiyorsunuz. Ama keyifli gidiyorsunuz tabii. Burada Aydın'ın Çineli ilçesinde yaşayan Emel adlı bir kadının başından geçen olaylar anlatılıyor. Yani çocukluğundan beri her sıkıştığında kaçıyor. Yıllar içinde bu dürtüyü bir maraton koşularına dönüştürüyor. Aydın'ın Çineli ilçesindeki o Emel. Ve İstanbul Maratonu'na hazırlanırken seyirciyi çocukluğuna, köyüne, ailesine, görücüsüne,

gecelerine, evliliğine ve bebeğini kaybettikten sonra içine düştüğü garip o karanlığa götürüyor. Aslında baktığınız zaman dram var, komedi var. Tek kişilik bir oyun bu. Çok keyifli. 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Kumbaracı 50'de sahneleniyor. Peki bu oyuna gitmek isteyenler varsa aramızda, ben giderim Yalçın, ne de olsa tam böyle bana yakın gibi gibi. Çünkü çok da merkezi bir yer ya, ondan dolayı isteyenler şöyle yapıyor. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz sevgili dinleyiciler. 15.35'e kadar da vaktiniz var. Yani 15-16 dakikalık bir süre bu. Başladı süreniz tabii ki. Ve 15.35'te de sistem çalışıyor. Şanslı 3 ismi belirliyor. Ben de buradan anons ediyorum. Detayları da arkadaşlarım size WhatsApp'tan aktaracak. Ama önce kazanmaya bakın. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra bana gönderin.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Mesajlar geliyor, vaktiniz var da 15.35 demiştik değil mi arkadaşlar? Evet, 15.35'e kadar süre vermiştik, daha vaktiniz var. Hani bir anda böyle İstanbul FM'i açıp da dinlemeye başlayanlar ne ya neye süremiz var diyor olabilirler. Hemen söyleyeceğim sevgili dinleyiciler, radyosunu yeni açanlar 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da sizi Beyoğlu'nda Kumbaracı 50 sahnesine gönderiyoruz. Tiyatro oyununa gönderiyoruz. Heh, o yüzden süre. O yüzden süre var. Şimdi

15 Ekim'de Perşembe gününe denk geliyor. Ve orada Kumbaracı 50 sahnesinde sevgili dinleyiciler, apartman sahne oyuncularının sahnelediği harikulade bir oyun var. Şimdi oyuncuları da dedik, orada biraz çoğul konuştuk ama gösteri tek kişilik bir gösteri bu. Oyunun adı Zemin Testi adını taşıyor. Parantez içerisinde de maraton var tabii ki. Biraz önce bahsetmiştim oyunun içeriğinden ama çok kısa bir daha söyleyeyim. Aydın'ın Çineli ilçesinde yaşayan Emel'in başından geçen olaylar. Şöyle bir şey var. Çocukluğundan beri böyle her sıkıştığında kaçıyor. Koşarak kaçıyor Emel. Ama yıllar içinde bu dürtüyü maraton koşularına dönüştürüyor kendisi. Ve İstanbul Maratonu'na hazırlanıyor. Tabii ki hazırlanırken de o esnada orada kendisini seyreden seyirciyi çocukluğuna götürüyor. Köyüne, ailesine, evliliğine, bebeğini kaybettikten sonra içine düştüğü karanlığa götürüyor. Yani hayatındaki kırılmaları işte o geliştirdiği zemin testiyle çözümlemeye çalışıyor. Çalışırken de bir şey fark ediyor. Onu söylemeyeyim. Oyuna gidince görmenizi isterim. Şahsen öyle söyleyelim. Peki bu oyuna gidelim derseniz, bu arada 3 şanslı İstanbul FM dinleyicisine veriyoruz davetiyeyi. Davetiyeler çift kişilik sevgili dinleyiciler. Zaman zaman söylüyorum, yani gerçekten gidebilecek dinleyicilerimiz yazarsa harikulade olur. Ama hatırlatıyorum ya size, ben şimdi diyorum, yani eğer siz gitmezseniz sizin biletinizi zaten satmıyorlar. Koltuğunuz orada boş kalıyor. Ya tabii ki satılmayınca da boş bir koltuk gözüküyor. O da iyi olmuyor. O yüzden kesin giderim diyen dinleyicilerimiz şöyle yapıyor. Adınızı, soyadınızı yazın. Yanına tiyatro yazdıktan sonra da 0544 886 1886'ya WhatsApp'tan mesajınızı gönderin sevgili dinleyiciler. Son 4 dakika, 15.35'te sistem çalışıyor. 3 ismi belirliyor. Ben buradan anons ediyorum. Arkadaşlarım detayları WhatsApp'tan yolluyor.

sistem daha mesajları da açmadı. Birazdan herhalde açacak. Çünkü hani isim soy isminizin yanında tiyatro yazın diyorum ya. Sebebi şu. Sistem tiyatro yazılan mesajları açıyor. Oradan şansı 3 ismi belirliyor. Ve bana gösteriyor. Ekranın tam ortasına atıyor. Ben buradan anons edeceğim. Birazdan tabii ki kazanan isimleri buradan söyleyeceğim. Ama kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Haftaya yine kazandıracağız bir aksilik olmazsa. Ya belki bugün tiyatro kazanmamış olabilirsiniz ama yarın sinemaya gönderiyor olabilirim sizi. Biliyorsunuz Perşembe günleri de sinemaya gönderme günümüz. Bir kez daha söyleyeceğim. Davetiyeler çift kişilik sevgili dinleyiciler. Sevdiğiniz biriyle birlikte gidiyorsunuz ve İstanbul FM'in davetlisi olarak oraya gidiyorsunuz. Ve 45 dakikalık muazzam bir tek kişilik oyunu izliyorsunuz, keyifleniyorsunuz. Birazdan da kazanan isimler burada olacak.

Herkese bir kez daha teşekkürler. Şimdi kazanan isimler belirlendi tabii ki. Vay, bayağı bir geçti değil mi üzerinden? Yani 15.35 demiştik, 15.44. Peki şimdi hemen kazanan 3 ismi buradan ben bir anons edeyim. Arkadaşlarım da detayları WhatsApp üzerinden size iletecekler. WhatsApp'larınızı kontrol edin. WhatsApp mesajlarınızı kontrol edin. Benden söylemesi. Şimdi kimler kazandı? Uğur Yiğit, Zehra Boz ve Can Karaduman bugünün şanslı isimleri oldular. Çok teşekkürler. 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da. Yani hemen şunu da söyleyeyim. Söyleyeceğim size tabii ki. Bir dakika. Arkadaşlar çok ciddi söylüyorum. Oyunun ismini unuttum. Zemin testi. Parantez içerisinde maraton adlı tek kişilik bir gösteriye gidiyorsunuz. 45 dakikalık bir oyun bu. Dram var, komedi var. Tabii ki düşünüyorsunuz vay vay vay diyen bölümleri de var, sahneler de var. Bilginiz olsun. Uğur Yiğit, Zehra Boz, Can Karaduman çift kişilik davetiye kazandınız. Bir kez daha söyleyeceğim. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. İstanbul FM'in davetlisi olarak oraya gidiyorsunuz. Yanınızda biriyle birlikte ve şahane bir vakit geçiriyorsunuz. Ya.

çarşamba gününde yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı ama veda etmeden önce hepinize kocaman bir alkış gönderiyorum. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Bir saat boyunca da en sevdiğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleyeceksiniz. Yarın da eğer bir aksilik olmazsa tabii ki saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz ve yarın da bir aksilik olmazsa sinemaya göndereceğiz şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini. Vallahi güzel iş. Şahane. Tabii bu arada İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. İstanbulfm.com.tr web sitemiz, bir de mobil uygulamamız var. Akıllı cep telefonlarınıza İstanbul FM'in mobil uygulamasını indirirseniz her yerde sizinle beraberiz. Oradan da dinlersiniz. Aynı zamanda oradan da bizi tabii ki takip edip ulaşabilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, insan biraz fazla anlayışlı olunca insanlar da ona karşı biraz fazla düşüncesiz oluyorlar. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Umran Oto Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler.
2: En güncel haberler.
1: istanbulfm.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: frekansla.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
1: en güncel haberler
0: istanbulfm.com.tr.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe. Aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir oldukça etkili. Ümraniye ikinci köprü girişine kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: Aziz.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkincil bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com. Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Rüyanız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bir

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mersel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe. Aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir oldukça etkili. Ümraniye ikinci köprü girişine kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

26 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Evimiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
4: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Atlas bu.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 29 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Edirne Kapı, Avcılar hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Mahmutbey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir ise çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
4: Çetin Kaya'yla sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99,

Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincisi.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: hep boş yere, boş yere.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası